0: Ya bir şaşırın tüy düşen de bayağı stadı nayna atarsan cancer speed restriction.
1: Defender bayağı stadı nayna atarsan to cancer speed restriction ya bir 572.